Elif Bey Bulgaria'ya sorma yapsın buraya da yapıyordu. Lok Singapur Karakram'ın sanattaydı. Profesörüm. Arkadaşlarıyla